Atık'ın Piyas Nadık Ruhun Aşının Rachana Şemsuz Zaman Bugün Muhammed Ayrud'dan Kırlın Metin Abul Hayat Hadar Gulam Rabbani Nergis Hüsnü Ara Habib Sirajul Majid Mamun Hasna Ruby Afroz Jamil Master Milton Şabd Grahane Muhammed Sekunder Ali Şabd Şamcajana ve Şampadana